Ay, sorarım arkamda. Sanki senden aşkın tuzağında. Shirin taskar El President to be a yanzu abubuwan cewa

0: A koda yaushe yara na suna kokarin koyon karatu, guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Isa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
1: Ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau.

Sana döndüğümde asla yaşamayayım bir kere bile. Ama bu doğru gibi için bayağı üzücü. Derler ve kanka yakınlarına telaş yaptığımız bir garip bir şey bile değil. Sadece bir ülke bir sahip.

0: production.
1: Ko da yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Isa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
2: Ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau.